Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüe FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları,

duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Radyo FM Radyo Dergisi.

Feleğin çarkındadır umut çemberim, döndürüp duruyor devri alemim. Kurşunsuzdur silahım, yazar kalemim. Ben Diyarbakır'ı deliyim, Dicle'yim. Bu halımı kimseye anlatamadım. Sorma ağrıyım, geçit vermez siperim. Karanlık tüneller böldüler bedenim. Burada kuşa da yem olmakmış kaderim. Dağ geldim ya, korkarım volkan giderim. Bu halımı kimseye anlatamadım. Doğudan batıya, batıdan doğuya, acı kervanlar geldi geçti ruhumdan. Her gün koşup intihar etti duygular. Boğaz Köprüsü'ne

0: kamu spotu.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekare

Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde İbn Hacer el Askalani'den bahsedeceğiz. Ünlü hadis alimi ve hafızı İbn Hacer el Askalani 1372 yılında Eski Mısır'da doğmuştur. Babası ticaretle uğraşan, kıraat-ı sebayı bilen, şair ve alim bir zat idi. Küçük yaşta babasını kaybeden İbn Hacer bir müddet sonra annesini de kaybetmiş, ablasıyla yalnız kalmıştır. Ancak babaları vefat etmeden önce onları biri alim, diğeri tüccar iki arkadaşına emanet etmiş, onlara hayatları boyunca kendilerini refah içinde yaşatacak bir servet bırakmıştır. Hafızlığını 9 yaşında tamamladıktan sonra 12 yaşında Mekke'ye giderek hadis tahsiline başlayan İbn Hacer, bunun yanı sıra fıkıh, usulü fıkıh, Arap dili gibi ilimlere dair kitaplar okumuş, daha sonra tarihle ve ravilerle ilgilenmiş, ayrıca edebi ilimlerle meşgul olmuştur. 1394 yılından itibaren kendini tamamen hadise vererek Zeynüddin el-Iraki'nin ders halkasına katılmış ve hocasının vefatına kadar 10 yıl derslerine devam etmiştir. Hocası İbn Hacer'e hafız unvanını vermiş ve o günden itibaren bu unvan tek başına söylendiği zaman sadece onu hatırlatacak kadar özel bir anlam kazanmıştır. 20 yaşında ilim seyahatlerine başlayan İbn Hacer, İskenderiye, Hicaz, Yemen, Taiz, Zebit, Aden, Vadil Hasib gibi şehirleri dolaşarak tanınmış alimlerden faydalanmış, kendisi de birçok alime hadis rivayet etmiştir. Daha sonra gittiği Şam, Gazze, Nablus, Remle, Kudüs, El Halil ve Salihiye gibi ilim merkezlerinde muhtelif alimlerden istifade ederek onlardan çeşitli kitapların rivayet hakkını elde etmiştir. 1403 yılında resmen hocalık vazifesine başlayan İbn Hacer, çeşitli medreselerde hadis okutmuş ve bunun yanında 1410 yılından itibaren meşihat görevini üstlenmiştir. İmla meclisleri geleneğini vefatına kadar devam ettirerek bazı medreselerle Nil kenarındaki evinde 1150 kadar mecliste yaklaşık 10 cilt hacmindeki hadisleri ezbere yazdırmıştır. Aynı zamanda Şafii mezhebine göre fetva verme görevini yürüten İbn Hacer, 27 yıl boyunca ısrarla reddetmesine rağmen Memlük Sultanı'nın ricası üzerine Mısır Şafii Başkadılığını kabul etmiş ve bu görevi onun devlet yapısıyla toplumu iyi tanımasına ve bu konudaki tecrübelerini eserlerine yansıtmasına vesile olmuştur. Tesirli vaaz ve hutbeleriyle de tanınan İbn Hacer, Sultan'ın bulunduğu Kal'a Camii'nde hatiplik yapmış ve 1449 yılında Kahire'de vefat etmiştir. Hızlı anlayışı ve güçlü hafızası sayesinde bir şey yazarken aynı zamanda kendisine okunan metinleri takip ve tashih edebilen İbn Hacer, bütün vaktini okumak, okutmak, eser yazmak, fetva vermek ve ibadet etmekle geçirmiştir. Mütevazı bir kişiliğe sahip olup talebelere şefkatli davranmış, görevlerinden aldığı maaşları çeşitli hayırlara sarf etmiş ve her zaman fakirlere yardım etmiştir. İbn Hacer hayatının büyük bölümünü hadis ilmine vermiş, hem rivayet hem dirayet sahalarında devrinin en yetkili alimi olmuş ve bu ilmin çeşitli dallarında 170 kadar eser kaleme almıştır. Bir konudaki pek çok rivayeti günümüzde onlarca eserden ancak modern yöntemlerle toplamak mümkünken İbn Hacer o çağda bunu başarmış ve Emirül Müminin fil hadis unvanı verilen nadir muhaddislerden bir tanesi olmuştur. Ayrıca hadisle tarihin yakın ilgisini, bir muhaddis için ravilerin hayatlarını çok iyi bilmenin zaruretini tespit ederek tarihle de yakından ilgilenmeye başlamıştır. Bununla birlikte hem fıkhı hem de hadisi iyi bilmesi, onun fıkhül hadis mütehassısı olmasını kolaylaştırmış, sadece fıkıh konusunda 30 kadar eser kaleme almış ve uzun bir zaman fetva vermiştir. Bunların yanı sıra uzun süre tefsir okutan İbn Hacer, ayetleri tefsir ederken, kendine has açıklamalar ortaya koyarken, nüzul sebebine dair bilgi verdiğinde ve ayetleri hadislerle açıkladığında sahih rivayetlere itibar etmiştir. Edebiyat ve şiirle de yakından ilgilenmiş olan İbn Hacer'in şiir zevki ve bilgisi üst seviyeye ulaşmış, kısa şiirler ve Hazreti Peygamber'in metnine dair manzumeler yazmıştır. Şiiri bırakıp hadis ilmiyle ilgilendikten sonra bile kendisine yöneltilen manzum sorulara manzum cevaplar vermiş, hadisleri şerh ederken de şiir ve aruz konularındaki yeteneğini ortaya koymuştur. Aynı zamanda Arap dili ve gramerine olan nüfuzunu eserlerine yansıtmış, açıklamaları sırasında verdiği örnekleri özellikle Kur'an ve hadislerden seçmiştir. Örnek şahsiyetlerde İbn Hacer el-Askalani'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.
1: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek açısından riskler barındırır.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Hafız Osman'dan bahsedeceğiz. Akyam-ı Sitte'de devir açan Türk hattatı Hafız Osman, 1642 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta hafız olduğundan bu unvan adeta onun ilk ismi gibi kabul edilmiş ve Hafız Osman adıyla tanınmıştır. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın dairesinde tahsil ve terbiye görürken hat sanatına ilgi duyan Hafız Osman, seçkin bir hattat olan Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'den ders almak için Haseki'deki Eyüp semtine kadar yürüyerek gitmiş ve 18 yaşında icazet almıştır. Şeyh Hamdullah üslubunu öğrenmek üzere bu üslubu o devirde en mükemmel şekliyle bilen Nefessade Seyit İsmail Efendi'ye Elifba Meşkinden başlayıp yeniden öğrenci olan Hafız Osman, Akyam-ı Sitte'de yıllar sonra gerçekleştireceği hamlenin kaynağını işte burada temin etmiştir. Daha sonra Şeyh Hamdullah'ın eserlerini incelemeye başlamış ve onun sarayda bulunan musafını takliden yazarak bu yolla melekesini artırmıştır. Hafız Osman Mısır'a, hac için Hicaz'a, birçok defada Edirne ve Bursa'ya gitmiş, İstanbul dışında yazdığı yazılara imza atarken bulunduğu yeri mutlaka belirtmiştir. 1695 yılında Sultan II. Mustafa'ya Hüsn-i Hat muallimi tayin edilen ve kendisine Filibe mansıbı ile arpalığı verilen Hafız Osman, şehzadeliği sırasında 3. Ahmet'e de hat hocalığı yapmıştır. Ölümünden 3-4 yıl önce felç geçirmiş, ancak uygulanan tedaviyle hastalığı hafif atlattığından yazılarında bir gerileme görülmemiş ve 1698 yılında vefat etmiştir. Sümbüliye tarikatı şeyhi Seyyid Alaaddin Efendi'ye intisap etmiş olan Hafız Osman, sanatının kemale erdiği devrede bile Şeyh Hamdullah'ı taklit ettiği yazılarının altına kendi imzasını koyarak ona verdiği kıymeti göstermiş, Akyam-ı Sitte'de en güzeli aramakla geçen yıllardan sonra 1679 yılından itibaren kendi üslubunu bulmuştur. Şeyh Hamdullah'ın eserlerinde gördüğü güzellikleri yorumlayıp şahsi üslubunu elde etmiş ve Osmanlı hat sanatı böylece süzülüp arınmaya doğru gitmiştir. Hafız Osman'ın üslubu önceleri tenkide uğrayıp bazen de kıskanılmakla beraber kısa zamanda kendini kabul ettirerek Şeyh Hamdullah'ın üslubunu unutturmuştur. 40 yıl süren sanat hayatında devamlı olarak eser veren Hafız Osman, melekesini kaybetmemek için aylarca süren hac yolculuğunda bile kalemi elinden bırakmamış ve seyahati esnasında muhtelif menzillerde yazılar yazmıştır. 1659'dan ömrünün sonuna kadar 25 mushaf yazmış olup, bir mushafı Sultan II. Abdülhamid'in emriyle bastırılarak bütün İslam alemine dağıtılmıştır. Akyam-ı Sitte ile kaleme aldığı birçok en'am, cüz, kıt'a ve murakka'ı bulunan Hafız Osman, hilye-i saadeti geliştirerek levha halinde yazmış, Türkçe mealli ilk hilyeyi tertiplemiş, Delailül Hayrat metnini hüsn-i hattıyla sanat eseri haline dönüştürüp kitaplaştırmıştır. Pazar günleri yoksul çocuklara, çarşamba günleri de varlıklı aile çocuklarına maddi karşılık beklemeksizin evinde hüsn-i hat öğreten Hafız Osman, bu prensibini hiç değiştirmemiş ve pek çok talebe yetiştirmiştir. Hat silsilesi bu öğrencileri yoluyla iki ayrı koldan zamanımıza kadar intikal etmiştir ki, hat sanatında bu masariyete ermiş başka bir isim gösterilemez. Onun sülüs, nesih ve rika nevilerinde açtığı, daha sonra gelen hattatların eklediği güzelliklerle gelişen çığır, günümüzde de etkisini sürdürdüğünden dolayı eserleri gün geçtikçe kıymetlenmektedir. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda Hafız Osman'ı tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Ben bir insanım.
3: Ben bir kadınım.
4: Ben bir anneyim.
5: Ben bir çocuğum.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim eşim.
9: O benim kızım.
10: O benim komşum.
11: O benim kardeşim.
12: O benim annem.
13: Bağırma.
14: Bağırma.
15: İncitme.
16: Can yakma.
17: Etme.
18: Görmezden gelme.
19: Değer ver.
20: Saygı göster.
21: Sev kardeşim. Sev.
19: Ben senin.
21: Sen bensin.
22: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
19: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
23: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
24: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Değerli dostlar, temizlik imandan gelir buyuruluyor. Elbise temizliği, beden temizliği, ev temizliği kadar çevre temizliği, doğa temizliği de çok önemli. Aslan yattığı yerden belli olur denilmiş. İnsan kendisi gibi bulunduğu yeri de temiz tutmalı. Evi, odası, mutfağa kadar çalıştığı iş yeri, iş masası, iş aletleri de temiz ve düzenli olmalı. Mesele kişinin kendini temiz tutmasıyla başlıyor, yaşadığı evden sokağa, sokaktan mahalleye, mahalleden şehre, ülkeye, dünyaya kadar uzanıyor. Peki, temizlik dedik, temiz olmak dedik, kişinin bedeni temizliği dedik, bunlar önemli dedik. Şimdi, biz Müslümanlar günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Namaz dinin direğidir buyuruluyor. Bizler namaz kılmadan önce bir şey yapıyoruz. Bir hazırlık, madden ve manen bir hazırlık. Bu öyle bir şeydir ki bizi beden ve ruhen temizler, uyarlar, hazırlar. Hazır kelimesini kullanıyoruz, zira müdavimlerimiz hatırlayacaklardır. Huzur kelimesinin kökünde hazır kelimesi var. Yani huzur denilen şey hazır olmaktan geçiyor. Bu anlamıyla bakıldığında huzur demek mutluluk demek değil. Huzurlu olmak da mutlu olmak değil. Huzur kişinin kendini hazır hissetmesi hali ve maddi refahla, yani zenginlikle, yoksullukla, sağlıkla, hastalıkla en ufak bir ilgisi yok. Namaz müminin miracıdır ve bizi namazı hazırlayan öncelikli bir amel, eylem, hareket, yani bir davranış, bir aşama var. Peki nedir o aşama, nedir o davranış? Abdesttir, değil mi? Abdest namaz için bir ön hazırlıktır değerli dostlar. Abdestsiz namaz olmaz. Abdestsiz mümin olmaz. Abdestsiz din olmaz. O halde abdest önemli. Abdest almak gerçekten önemli. Abdestli olmak önemli. Peki bir kelime olarak abdest ne demek? Hiç düşündünüz mü? Kelimeler bizim haritamız, düşüncelerimizin inşa taşları. Abdestsiz namaz, kelimesiz dil, düşünce, muhakeme, fikir olmaz. O halde düşüncenin ve fikrin abdesti de kelimelerdir diyebiliriz. Peki abdest ne demek? Efendim, abdest bir birleşik kelime. Aslen Farsça. İki kelimenin birleşimi. Ab ve dest. Dest, el demek. Ab da su. Tabi ab kelimesini böyle söyleyince aklımıza gelmiyor olabilir ama farklı şekillerde kullanıyoruz biz bu kelimeyi. Mesela abı hayat diyoruz. Hayat suyu anlamında. Dest kelimesini de biliyoruz. Mesela derdest diyoruz. Elle yakalama, tutma anlamında. Ya da desti izdivaç diyoruz. Evlilik, evlenme anlamlarında. Abdest de elin yıkandığı, temizlendiği su demek aslında. Yani kelime anlamı itibariyle abdest el suyu demek. Ama bizim için kelime anlamının ötesinde bir anlam taşıyor tabii. Her namazdan önce dirseklerle beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların temiz suyla yıkanması ve başın meshedilmesi demek. Tabii abdest küçük ve büyük abdest olarak ikiye ayrılıyor. Büyük abdeste gusül abdesti deniyor. İbadetler için her ikisi de gerekli. Ama diğer zamanlarda sadece büyük abdest, yani gusül kafi oluyor. Biz Müslümanlar için gusül abdestsiz gezmek mübah değil. Efendim, abdest böyle bir şey işte. Bir temizlik, bir ibadet, bir hazırlık, bir şart, bir güzellik. Temizlik bizim için, müminler ve Müslümanlar için çok önemli. Ama sadece beden temizliği, maddi temizliklerle sınırlı değil bu temizlik. Ruhun, kalbin, gönlün, amellerin, davranışların, inanışların temizliği de en az maddi temizlikler kadar önemli. Mevla cümlemize, bedenimiz gibi aklımıza, niyetlerimize, gönüllerimize de abdest aldırmayı nasip etsin. Evet, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Gideyim Allah razı olsun.
2: Songül'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.

0: Zaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim sığımız patladı da kaçırmam gerekiyor.
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun? Sevgilimden ayrıldım.
4: Alo hanımefendi, telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm gidin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
5: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
6: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

Öyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen.

değildi. Birbirimize inanmıştık. Her şeyimizi paylaşmıştık.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini artıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Bütün canlılar belirli bir ömürle gelmiştir arz üzerine. Hayatımızın her günü başka imtihanlarla, olaylarla doludur. Kimi zaman istediğimiz, kimi zaman da istemediğimiz olaylarla karşı karşıya kalırız. İnsanlarla, olaylarla, sağlığımızla, evlatlarımızla denenir, sınanırız. İşte bu hayat bütününün üzerine kaplaması gereken bir eylem, ibadet vardır ki, bunun adı şükretmektir. Şükrün temelinde iyi kul olma, Rabbimizin sonsuz nimetlerini hak etme çabası vardır. Farkında mıyız? Şükür ibadetiyle nimetlere teşekkür ederiz. Memnuniyetimizi, razılığımızı, Rabbimizin bize verdiği nimetin değerini, kadri kıymetini bilip takdir ettiğimizi ifade ederiz. Zaten aksi nimeti yok sayma, Rabbimizin verdiğine razı gelmeme halidir ki, bu haddini bilmemek, günahkar olmak, imtihanı kaybetmek anlamına gelir. Şükretmek ibadettir. Her kula nasip olmayan özel bir mükafatı vardır. Çünkü gerçek anlamıyla gönülden şükretmek, özellikli bir iman ve nitelikli bir İslami kişilik gerektirir. Araf suresi 17. ayette şeytan Rabbimize, sonra pusu kurup onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden kimseler bulamayacaksın diyerek, kulları şükürsüzlüğe sevk ederek doğru yoldan ayırmaya çalışacağının sözünü vermiştir. Çünkü insanoğlunun şükürsüzlüğü şeytanın zaferidir. Farkında mıyız? Şükür, İmtihanların içine gizlenmiş bir sır gibidir. Bu gizemli ve ilahi sırra vakıf olmak, imtihanın ağırlığını kaldırıp yerini serin bir selamete bırakacaktır. İşte bunu başarabilenlere Rabbimiz hususi nimetler hazırlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi 34. ayeti kerimede Rabbimiz bunu şöyle müjdelemiştir. Şöyle derler: hamd bizden yüzünü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrün karşılığını verendir. Şükretmek peygamber ahlakıdır. Ahirette onlarla dostluk kurmak, cennette onlarla buluşmak ahlakın benzerliğini gerektirir. Şükretmek, cennetin anahtarı, Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Rızasını kazanan kullara ise asla gam ve keder dokunmayacaktır. Bu ilahi teslimiyet ve ibadetin farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sizler için seçmiş olduğum bugünkü konumuz kaşıntı ve nedenleri. Kaşıntı nedir? Vücutta kaşıntı problemi, tıp dilinde adı pruritus dediğimiz deride bulunan sinir uçlarının uyarılmasıyla meydana gelir. Bu sinir uçlarının uyarılmasıyla kişide deriye kaşınma hissi oluşur. Kaşıntının oluşmasında birden çok nedenler olmaktadır. Bunların en başında alerji, böcek sokması gibi nedenler sayılabilmektedir. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar sebebiyle vücutta kızarıklık, kaşıntı çekilmez hal alabilmektedir. Vücudun çeşitli bölgelerinde olan bu kaşıntılar bazen kronikleşebilmektedir. Özellikle egzamada böyle bir durum söz konusudur. Kronikleşen kaşıntıların tedavisi için mutlaka bir doktor kontrolüne gitmek gerekmektedir. Vücutta kaşıntı ve kızarıklığa sebep olan rahatsızlıklar arasında alerjik reaksiyonlar, mantar hastalıkları, böcek ısırıkları, bağırsak parazitleri, deri hastalıkları veya bağışıklık sisteminde meydana gelen olumsuzluklar sayılabilir. Hızlıca bakarsak kaşıntının neden oluştuğuna, alerji, cilt kurulu, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, hormonal bozukluklar, ilaç yan etkileri, psikolojik rahatsızlıklar, hava kurulu, güneş ışığına maruz kalma, bağırsaktaki bir takım paraziter hastalıklar, beslenme yetersizlikleri, hijyen amacıyla kullanılan maddelere karşı vücudun oluşturmuş olduğu tepkiler, kronik cilt rahatsızlıkları, sedef gibi, egzama gibi hastalıklar, enfeksiyonlar, özellikle burada da birinci sırada mantarlar yer almakta, parazit, bakteriyel ve viral cilt enfeksiyonları sayılabilir. Bunları bazılarına, sık görülenlerine bakarsak, en sık görüleni alerjik reaksiyonlardır. Derinin alerjiye sebep olacak hava veya ortam ile temas etmesiyle oluşmaktadır. Örneğin toza karşı alerjimiz varsa derinin tozla teması sonucunda kaşıntı oluşmaktadır. Yine bir takım takılar, nikel takılar, sabunlar, şampuanlar, pamuklu olmayan giysiler, dikenli bitkiler, çeşitli kozmetik ürünler, parfüm gibi, vücut losyonları gibi bunlar da kaşıntıya sebep olabilmektedir. Özellikle de bu kaşıntı olma riskini minimuma indirebilmek adına giysi tercihlerimizi pamuklu olanlardan yana kullanmamız daha önemlidir. Yünlü kumaşlar alerjik reaksiyonlar gösterilmesi için gösterme noktasında daha fazla suçlanmıştır. Yine alerji sonucu oluşan, halk arasında da kurdeşen dökmek olarak bilinen bir rahatsızlık vardır. Burada da cilt üzerinde gözle görülebilecek kadar kabarcıklıklar vardır. Bu kabarcıklar beyaz veya kırmızı renkte olabilmektedir. Kabarcıkların patlaması veya kurdeşen oluşan bölgenin kaşınmaması gerekmektedir. Kabarcıkların patlatılmaması gerekmektedir. Bu bölgenin iyileşme süreci yaklaşık olarak 4 ila 6 haftayı bulmaktadır. Yine cildimizde sık bilinen ifilik dediğimiz, özellikle yaz aylarında ciltte küçük kabarcıklar şeklinde kendini gösteren, sebebine baktığımızda ise ter atmaya yarayan gözeneklerin kapanması ve bu kapanan gözeneklerin lokal olarak o bölgede şişmesiyle oluşan küçük kabarcıklar şeklinde kendini göstermektedir. Cilt hastalıkları, burada ise egzama, mantar ve deri dökülmesi gibi hastalıklar da kaşıntıya neden olmaktadır. Cilt ve deri hastalığına bağlı olarak oluşan kaşıntılarda vücudun belli bir bölgesinde kaşıntı meydana gelir. Yani genel vücuda yayılmış bir kurdeşen, bir isilik gibi vücuda yaygın değil, belli bir bölgesinde bulunmaktadır. Eğer egzama veya mantar gibi kaşıntıya sebep olan bir rahatsızlığımız var ise mutlaka soğuk su ile kaşıntı olan bölgeye kompres uygularsak kaşıntı hissinin azaldığını görmekteyiz. Soğuk kompresten fayda görülmektedir. Diğer bir neden ise kuru cilttir. Kuru bir cilde sahip olmak kaşıntı yapabilmektedir. Genelde kuru bir cilde sahip olmak genetik kalıtımı da söz konusudur ve bu ciltin kuru olmasıyla kaşıntının oluşması söz konusudur. Kuru cilde sahip olan kişilerde sıklıkla görülen kaşıntılara önleyebilmek için cildi nemli tutmak, pamuklu giysiler giymek, banyolardan sonra özellikle bebek yağı gibi cilt ürünlerini kullanarak kaşıntı oluşma riskini de azaltabiliriz. Peki kaşıntımız var, ne zaman doktora başvurmamız gerekiyor? Çok şiddetli kaşıntı varsa, tahammül edemeyecek seviyenin üzerinde, uzun süren, günlerce geçmeyen, kendini sürekli tekrar eden kaşıntılar varsa, bir bölgeden diğer bölgeye geçiyor ama sürekli bir kaşıntı söz konusuysa, kaşıntıyla birlikte nefes alıp vermede zorlanma söz konusuysa ve bu kaşınan yerlerde tahriş olmaya bağlı olarak ciltte iltihaplanma söz konusu olduysa ve sebebi anlaşılmayan bir şekilde bu kaşıntının tüm vücudumuzu kaplayacak şekilde yayılması durumunda mutlaka doktora başvurmamız gerekir. Kaşıntının tedavisi nasıl olmaktadır? Kaşıntıda nedene yönelik tedavi yapılması gerekmektedir. Var olan bir deri hastalığı söz konusuysa doktor kontrolünde bunların ilaçlarının kullanılmasıyla tedavi edilir. Kaşıntı tedavisinde çok sık olarak kullanılan ilaçlar, ürtiker dışındaki kaşıntılarda antihistaminik türü ilaçların ürtiker dışındaki kaşıntılarda pek etkisi yoktur. Neden ne olursa olsun serin klimalı bir ortamda pamuklu hafif giysiler giyerek özellikle yattığımız alanların yatak takımlarının haftada en az 2 defa değiştirerek aşırı terlemelerden kaçınarak kalın yünlü ve sentetik giysilerin giyilmesi çok sıkı giyilmesi ayrıca hem deriyi tahriş etmekte bu durumlar hem de kaşıntıyı tetikleyebileceği için daha bol, daha geniş ve sentetik olmayan pamuklu giysileri giyerek önlem almış oluruz. Mentollü krem ya da pudralarda uzun süreli kullanımda tahrişe neden olmaktadır cilt bölgesinde. Ciltte kuruluğu arttırmaktadır. Bunun da kaşıntıyı tetiklediğini belirtmekte fayda var. Kısa süreli olarak vazelinli kremler ve steroidli pomatlarla birlikte kullanılabilir. Tabii bu söylediğimiz ilaçlar tamamen doktorların uygun görmesi durumunda. Kaşıntılarımıza evde kısmen çözüm de bulunabilir. Özellikle ürtiker gibi, ondan sonra egzama gibi durumlarda soğuk kompres uygulayarak, alerji durumlarında özellikle soğuk kompres uygulayarak bu kaşıntı hissinin azalmasına ve oranın daha rahatlamış hale gelmesine sağlayabiliriz. Alerji yapan parfüm, giysi ve giyeceklerden uzak durarak da bu kaşıntıyı tetikleyecek mekanizmayı da önlemiş oluruz. Cilt kuruluğu ve dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir? Kaşıntının en sık rastlanan nedenlerinden birisi cilt kuruluğu. Bu yaşlı hastalarda daha çok artmaktadır. Çünkü insan yaşlandıkça deri normal fonksiyonunu yapamamaktadır. Esnekliğini yitirmektedir ve oldukça da incelmektedir. Bu derinin incelmesiyle derinin normal fizyolojik olan yağlanması azalmaktadır. Yine yaygın olarak insanların banyo yaptığı dönemlerde sık olarak lifleme gibi, keseleme gibi işlemleri cildini tabi tutması da ciltte kuruluğa neden olmaktadır. Bunun için de banyomuzu özel bir neden olmaması durumunda haftada 2'yi geçmemek şeklinde planlamamız, ayrıca banyomuzu ılık suyla yapmamız tavsiye edilir. Kese ve lif kullanılsa bile cildi tahriş edecek şekilde çok ciddi anlamda cildimizi sürmememiz cilt kuruluğuna karşı bir önlem olarak yapılabilecek uygulamalardandır. Ayrıca banyo sonrasında yumuşak bir havluyla deriyi kurutmalıyız. Yine yağlayıcı, nemlendirici pomatlar sürülebilir. Kolonya, alkol gibi maddelerin cilde sürülmesi cildi tahriş edebildiği için yine cilt kuruluğuna neden olmaktadır. Derisi kuru ve kaşıntıya eğilimli bireylerde vücuda ilk temas eden giysilerin mutlaka pamuklu olmasına özen göstermesi, sentetik ürünlerin ve yünlü giysilerin deriye doğrudan temas etmesiyle kaşıntıyı arttırdığının unutulmaması gerekmektedir. Yüksek ısılı ve düşük nemli ortamlar da deri kurulu ve kaşıntıya yol açabilmektedir. Gelelim bugünün şifa niyetine, tavsiyesine. Genel olarak kaşıntıda nelere dikkat etmek gerekiyor? Öncelikle deride kaşınan bölgenin fazla kaşınılmaması, tırnak ile kaşınmaması özellikle, sivri bir cisim ile kaşınmaması, bu tarz kaşınmalar sonucunda deri üzerinde tahribatın olacağı unutulmaması gerekiyor. Derinin fazla kaşınması deriyi kızartabilmekte, yara oluşturabilmekte ve derinin kabarmasına yol açabilmektedir. İkincil olarak mikroplarla enfekte olan ciltte daha ciddi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Evet, şimdi Radyo Hastanesi diyanetradyo.com e-posta adresine sizlerden gelen maillere geçelim. Ve konumuzla ilgisi olma nedeniyle seçmiş olduğum bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Beslemenin kaşıntı ile ilgisini Aydın'dan bir dinleyicimiz sormuş. Sağlıksız beslenme, yani fast foodlar, kişinin genel görüntüsünü ve cilt sağlığını olumsuz etkiler. Özellikle az vitaminli gıdalar tüketirsek, yağda eriyen vitaminler dediğimiz A, D, E, K vitaminlerinde eksik olması cilt sağlığını bozmaktadır. Özellikle de E ve A vitamini sağlıklı bir cilt için olmazsa olmazdır. Beslenmenin cilt sağlığındaki önemi muhakkak tartışılmaz. Günlük diyette mutlaka yeşil yapraklı çiğ sebzeler, meyve tüketimine dikkat etmek, öte yandan su tüketimi, özellikle günde minimum 1,5 litre su tüketmemiz cilt sağlığı için önemlidir. Su cildimizin nem oranını arttırır, arttırdıkça da cildimizin kuruluk riski azalmakta ve böylece de kaşıntı oluşma riski de azalmaktadır. Mutlaka günde en az 1,5 litre su, yani bu su bardağıyla yaklaşık 5-6 bardağa tekabül ediyor. Mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki Radyo Hastanesi'nde sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: şu ifadeler hepimizce fevkalade tanıdıktır. Efendim, gençler konuşmuşlar, kendi aralarında anlaşmışlar. Bize de bu işe destek olmak düşer. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız falancayı oğlumuz falancaya istiyoruz. Hepimiz böyle kız istemenin olduğu bir mecliste bulunmuşuzdur sanıyorum. İfade Allah'ın emri, peygamberin kavli olarak devam ediyor. Burada bir kelime var. Türlü şekillerde karşılaştığımız bir kelime. Kavil kelimesi. Değerli dostlar, söz vardır kişiyi vezir eder, söz vardır kişiyi rezil eder. Ya da Yunus'un ifadesiyle, söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı ifadesi. Ki bu şiir bütünüyle sözle ilgilidir değerli dostlar. Gelin bugün bir farklılık yapalım ve Yunus Emre'nin o şiirine buracıkta kısa bir yer ayıralım. Keleci bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz. Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı. Söz ola ağlı aşı, bal ile yağ ede bir söz. Kelecilerin pişirgil, yaramazını şeşirgil. Sözün us ile düşürgil, dimegil çağ ede bir söz. Gel ahi ey şehriyari, sözümüzü dinle bari. Hezar gevherü dinarı, kara taprağı ede bir söz. Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini. Bu cihan cehennemini, sekiz uçma ede bir söz. Yürü, yürü yolun ile, gafil olma bilin ile. Key sakın ki dilin ile, canına dağ ede bir söz. Yunus şimdi söz yatından, söyle sözü gayretinden. Key sakın o şefkatından, seni ıra ede bir söz. Efendim, söz çok önemli. Sözün güzeli sözden de önemli. İşte kavil kelimesi söz kelimesinin bir karşılığı. Kavil aslen Arapça bir kelime ama bu kelimeden türemiş ve bizim de gündelik hayatımızda yaygın olarak kullandığımız başka kelimeler de var. Mesela mukavele. Ne demek efendim mukavele? Mukavele sözleşmek demektir. Sözleşme demektir. Sözleşme söz ile antlaşma demek. Mukavele hukuki terminolojide özel bir karşılık bulmuş ve hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işleme, bağta, akite, kontrata mukavele denmiş. Şimdi ilginç bir şey söyleyelim. Hani kamıştan yapılan ve daha çok çobanların çaldığı bir çalgı aleti var. Ne diyoruz ona? Kaval diyoruz, öyle değil mi? Evet, kaval bir çalgı aleti ama kelimenin aslında kökünde, özünde kavil kelimesi var ve kaval aslen çok konuşan, geveze demek. Ayrıca gezgin şarkıcılara da kaval deniyor. Biliyor muydunuz? Evet, dedikodu kelimesinin bir diğer karşılığı olan kıylü kal kelimesi de gene kavil kelimesinden türemiş bir kelime değerli dostlar. Kıylü kal. Ve son olarak makale kelimesi. Makale, bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı ve yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısına deniyor. Ama gel gelelim, makale kelimesi nasıl gene kavil kelimesi. Kelimenin asıl ve öz anlamı da söz, nutuk, anlatı, vecize demek. Evet, sözü kavli güzel söyleyenlerden olmak dileğiyle diyelim ve bugün de nokta koyalım efendim. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Araç alım ve satım esnasında dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olun. Öncelikle ekspertiz raporunu isteyin. Kapora talep edilen satışlarda elden ödeme yapmayın. Satıcının kimlik kartı, hesap cüzdanı, ehliyet ve ruhsatı gibi belgelerin fotokopisi alındıktan sonra anlaşın. Plakasız araçlarda plaka talep edin ve sorgulayın. Alım-satım işlemlerinizi sadece noter aracılığıyla gerçekleştirin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Şarkıları

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa KADES uygulaması aracılığıyla güvenlik güçlerine tek tuşla ulaşabilirsiniz. KADES uygulamasını akıllı telefonunuzun mağaza bölümünden telefonunuza indirebilirsiniz. KADES, ihtiyacınız olduğu anda. Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
1: Bir su damlasıyla başlayan varoluş yolculuğumuz, ciğerlerimize dolan ilk hava zerrecikleriyle devam etmektedir. Hayatımızda sayısız mucizeleri yaşıyor ve tanıklık ediyoruz. Hayat, yoktan var edilme özelliğiyle mucizenin ta kendisidir. Bünyesinde iç içe geçmiş bir bütünün parçalarını kusursuzca taşır. Her parça bir bütün, her bütün diğer bir parçanın hizmetkarıdır. İşte bu kusursuz sistem, akıl sınırlarının dışında rahim olan Rabbimizin sanat ve ilminin birbirinden güzel yansımalarını vakar ve letafetiyle taşıyarak ayrı bir mucizeyi daha gerçekleştirir. Farkında mıyız? İlim ve fennin ilerlemesiyle apaçık ortaya çıkan yaratılış mucizesi her akıl sahibini ister istemez hayretler içerisinde bırakmaktadır. Saçlarımızdan ayak tırnaklarımıza kadar vücudumuzun her milimetresi tam anlamıyla mucizevi bir özellik taşır. İşte bu mucizevi ve yegane sanata örneklik eden konulardan biri de flora dünyasıdır. Bilgimiz ve irademiz dışında Rabbimizin ol emriyle daima işleyen ve aklın anlamakta güçlük çektiği bir koordinasyonla yaratılmış ve milyarlarca hücreden oluşan bedenimiz 1017 çeşit mikroorganizmayı bünyesinde barındırmaktadır. Bize zarar vermeyen, hatta bazılarının fayda sağladığı bu mikroorganizma topluluklarına vücut florası denilmektedir. Vücut florasının sağlıklı bir hayat için gerekli olduğunun farkında mıyız? Yetişkin bir insanın derisinde 200 gram, ağız boşluğunda 20 gram, akciğerlerinde 20 gram mikroorganizma bulunurken, bağırsak floramızda ise 1,5 kilogram, yaklaşık 100 trilyon kadar bakteri bulunmaktadır. İnsan hayatını olumlu etkileyen mikroorganizmalar, insan vücuduna uyumlu, hatta ona ihtiyaç duyacak şekilde yaratılmıştır. Flora, savunma sistemimizin gelişmesini sağlar. Savunma sistemimiz, floradaki faydalara tolerans gösterirken, zararlılara karşı savunma yapar. Bu da, daha güçlü bir savunma sisteminin oluşmasına vesile olur. Yeryüzünü çeşitli nimetlerle donatan yüce Rabbimizin insanın hayatını devam ettirebilmesi için gerekli sistemleri kusursuz yarattığının farkında mıyız?
0: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM。
1: Yok, anlamadım.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Motosiklet kullanmak bir tutkudur. Yağmurlu havalarda motosiklet kullanırken su geçirmez, canlı, renkli kıyafetler tercih ederek trafikte fark edilmenizi kolaylaştırın. Motosiklet kullanırken kask, korumalı mont, dizlik, dirseklik ve eldiven kullanmaya mutlaka özen gösterin. Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçin. Motosikletin hızlı ve fiziksel olarak diğer taşıtlara göre küçük olması, seyir halinde fark edilmesini zorlaştırır. Tüm dikkatinizin çevrenizdeki araçlarda ve trafik kurallarında olması güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlar. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi.
1: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesi Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim edildi. Adıyaman Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen belge takdim töreninde Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın ve Profesör Doktor Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Toplam Kalite Yönetim Koordinatörü Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülbarış, Senato üyeleri ve Kalite Komisyonu üyeleri yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Keleş, kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitemizin kalite yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Adıyaman Üniversitesi'nin 6 Şubat depremlerinin ardından son derece zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Rektör Keleş, tüm bu zorluklara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, araştırma geliştirme çalışmalarının devam ettirilmesi ve kalite anlayışından taviz verilmemesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kaliteyi yalnızca bir değerlendirme veya akreditasyon süreci olarak görmediklerini vurgulayan Rektör Keleş, kaliteyi üniversitemizin bütün faaliyetlerine yön veren, karar alma mekanizmalarımızı güçlendiren ve sürekli gelişme esas alan kalıcı bir yöntem kültürü olarak ele aldık, dedi. Kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitenin eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, toplumsal katkıdan kurumsal yönetimine kadar bütüncül bir kalite anlayışını benimsediğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Keleş, elde edilen başarılarının Adıyaman Üniversitesi'nin bütün mensuplarının ortak emeğinin sonucu olduğunu ifade ederken, YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak'a da yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün güçlendirilmesine yönelik katkıları ve Adıyaman Üniversitesi'nin akreditasyon sürecindeki rehberliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Törende konuşan YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak ise, kurumsal akreditasyon programının yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin güçlendirilmesi, sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kocabıçak, akreditasyonun yalnızca bir belge alma süreci olmadığını, üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerini kurumsal bir kültür haline getirmelerinin ve bu kültürü sürdürülebilir kılmalarının esas olduğunu vurguladı. Adıyaman Üniversitesi'nin özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından karşı karşıya kaldığı zorlu şartlara rağmen kalite çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Kocabıçak, üniversitenin bu süreçte gösterdiği gayretin ve kalite alanındaki çalışmalarının değerli olduğunu, Adıyaman Üniversitesi'nin bundan sonraki süreçte de sürekli iyileştirme anlayışını sürdürerek kalite güvence sistemini daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş başta olmak üzere üniversite yönetimine, kalite komisyonuna, akademik ve idari personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kocabıçak son olarak yüksek öğretimde yaşanan değişime dikkat çekerek yapay zeka, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, yaşam boyu öğrenme ve beceri odaklı eğitimin üniversiteler için artık temel gündem başlıkları arasında yer aldığını söyledi. Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak, Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesini Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim etti. Belge takdim töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
0: Adüyefem Radyo Dergisi.

0: yılların geçmiş olsun.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-38-00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Lütfen dikkat. Sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve sizden para, altın veya ziynet eşyası isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı veya hediye kazandınız gibi mesajlara itibar etmeyin. Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Adli FM'de canlı performans.

0: Kahraman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarı yılında ana bilim, ana sanat dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarımıza 10-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir. Başvuru detayları ve kontenjanlar için lisansüstü.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Depreme hazırlık ciddiyet ister.
1: Deprem sarsar, cehalet yıkar.
2: Erken uyarı sistemi belleğimizdir.
3: Deprem doğal afettir, bilinçsizlik felakettir.
4: Sağlam temel, sağlam gelecek.
5: Sağlam yapı, sağlam hayatlar demektir.
6: Hala dersimizi almadık mı? 17 Ağustos.
7: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
8: Oturduğunuz bina depreme dayanıklı mı nereden öğreneceksiniz? Yakınınızdaki fabrika çevreyi mi kirletiyor? Kentsel dönüşümde devlet kredi desteği sağlıyor mu? Alo 181, çevre ve şehircilik hattını arayın, sorularınıza cevap, sorunlarınıza çözüm bulalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Yaşama şansın belki de sensin. Ben seni bulamam ama sen beni bulabilirsin.
2: Öne çık, hayat kurtar. Kemik iliği naklinde gönüllü bağışçı olmak için Türk Kızılay'ına başvur, ihtiyacı olanlara yaşama şansı ver.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kadın hayatın yarısıdır.
2: Canım, hayatım ve sen ne olur?
3: Bağırmadan da olur.
4: Nezaketle, tatlı dille olur.
5: Yok saymadan olur.
6: Değer vererek olur.
7: Dinleyerek, anlayarak olur.
8: Elini kaldırmadan olur.
9: İyi ki varsın desen ne olur?
10: Kırmadan, incitmeden olur.
11: Canını yakmadan, hayatını karartmadan olur.
12: Konuşarak haydi haydi olur.
13: Şiddetin sonu hep pişmanlık olur.
14: Aile sevgi ve saygıyla tam olur.
15: Kadın hayatın yarısıdır. Yarım kalma.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bazen sorunlar içinden çıkılmaz olur. Çözüm uzaklarda gibi görünür. Bazen kendinizi yalnız hisseder, yardım isteyecek kimseniz olmadığını düşünürsünüz. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka bir çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.

Acı hatıraların odasını terk ettim, ötekine geçtim. Gözyaşlarım orada kaldı. Ne evlere sığıyorum ne sokaklara. Karşıdan karşıya geçerken havalara bakıyorum. Üstüne yürüyorum arabaların. Daha ne söyleyeyim, bilmem ki. Bu dudaklar artık seni öpmeyecek. Bu kalp senin için çarpmayacak. Senin için yaşamayacak, ölmeyecek. Seninle aynı ağaca adını yazmayacak. Sen de gittin ya.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Akü FM. Kamu spotu.
1: Zeynep ve Eren. Ali'nin gelecekteki ailesi. Mehmet ve Aylin. Elif'in gelecekteki ailesi. Korumamız altındaki her çocuk henüz tanışmadığı bir ailenin ferdi olabilir. Belki o çocuk sizin geleceğinizdir. Ve onun geleceği sizin elinizdedir. 2012 yılından bu yana Gönül Elçileri projesiyle Koruyucu Aile programımız hız kazandı. Ve binlerce çocuğumuzun koruyucu ailesi oldu. Çünkü bazı çocuklar anne babalarının kalbinde.